Sen dünya. Benim dünyamsın. Orhan Baba Radyonuzda sizlerle buluştu ilk olarak. Haydi o zaman devam edelim. Durmak yok diyoruz. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor bu frekansta. Şimdi bu şarkıyı ben cuma günü çalacaktım. Maalesef işte kısmet olmadı çalmak. Başkaları çaldı yani. Yeni çıktı bu şarkı sıcağı sıcağına. Cuma günü ilk biz çalamadık maalesef işte. Ne yapalım abi? Ama radyomuz çaldı tabii ki. Neyse canım, biz de pazartesi günü çalarız dedik ve sizlere dinleteceğim bu şarkıyı. Radyomuzda dinlediniz. Geçtiğimiz listelerde yayınlandı ama benim programda ilk defa çalacak Ümit Yaşar. Senin o gözlerin var ya diyecek bir Ümit Yaşar yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Var ya, efsane olmuş. Yani bu şarkıyı bu denli arabeske çevirebilecek tek adam herhalde.

Sözde falan inanmayın zaten. Yalan hepsi. Yeniler Fırat abi, ben Derya Öztürk'teki şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime Kürşet Öz'e armağan olsun. Her günümde, her düşüncemde sadece sen varsın demiş. Selamlarımızı gönderelim sevgili kardeşlerimize. Yeniler, herkesin bir hikayesi vardır. Benim en güzel hikayem Samet Yıldırım. Bu şarkı ona gelsin. Merve'den seni çok seviyorum demiş. Bu şarkı gelsin dedik ama şarkının sözüne aldanmayın abi. Önemli olan aşkınıza şu anda şu dakika sesinizi gönderebilmeniz, mesajınızı gönderebilmeniz. Aynı anda aynı şarkıya kulak verebilmeniz, değil mi? İyi yayınlar, ben Seda Çalışkan. Sabrın kanatları varmış, zamanı gelince sahibine uçarmış. En güzel şarkılar ömrüm eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Olsun o zaman diyelim. Hadi Ümit Yaşar'la sizleri baş başa bırakalım. Senin o gözlerin var ya diyecek, sonrasında buradayız.

şarkı bu kadar arabesk bari söylenir abi. Yani söylenince de yakışır. Ümit Yaşar. Şimdi çok güzel bir şarkı gelecek var ya. Allah Allah. Var ya Allah Allah. Şimdi ben bu şarkıyı çok severim. Eski bir şarkıdır zaten bilirsiniz. Son zamanlarda ayrı bir takdım böyle. 4-5 gündür döndürüp döndürüp dinliyorum. Bize böyle yani bizim için müzik ayrı bir şey abi. Müzik olmazsa biz olamayız. Müzik dinlemeden olmuyor işte. Bir de şarkıya taktık mı abi, döndürüp döndürüp dinleriz abi işte. Yapacak bir şey yok, o da bu şarkı şu an. Şu an takıntılı olduğumuz şarkılardan bir tanesi. İyi akşamları yayınlar, ben Mersin Mutan, Melike Delice. Dipteyken de beraberdik, zirvede de beraber olacağız. Sıradaki bütün şarkılar sevgilim Görkem Koçak'a gelsin. Sana da iyi yayınlar abim, kolay gelsin demiş. Eyvallah sevgili kardeşim, selamlar olsun. İyi akşamlar diyorum. Sıradaki şarkı Hasan kardeşim Recai Söze için gelsin. Yazım Çevik Loto göndermiş mesajını. İyi akşamlar, ben Nur Köse. Sıradaki bütün şarkılarcılarından çok sevdiğim sevgilim Hakan Serin'e gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Gerek sözleri gerek müziği var ya, çok güzel bir şarkıdır. Yeni türkü Destina radyonuzda sizlerle olacak sevgili dostlar. Sonrasında buradayız.

yakınlarda kızı olacak olanlar varsa kızının ismini destine koyabilirler. Yani tavsiyemdir, bir öneridir. Allah benim bir kızım olursa adı Destine olsun bak. Buradan yazayım. Olursa şayet Destine koyarız abi. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Tüm hızı ve tüm güzelliği reklamlar öncesindeki son şarkımız Güllü gelecek şimdi. Hazır mıyız? Yani bir Ferda Anıl Yarkın şarkısını da o kadar güzel söyledi ki, o da Güllü yorumuyla, rahmetli Güllü'yü saygıyla anmış olalım bu güzel şarkıyla. Canım babam Murat Kamış ve can kardeşi Behzat Demir Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Yaşar Kara, Harun Eser, Özgür Su, Ali Kanmaz için sıradaki tüm şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar. Güzel insan, kolay gelsin Fırat Bey demişler. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sıradaki en güzel şarkılar Canım Oğlum, İlk Heyecanım, Yakışıklım, Aslan Parçası, Recai Süze ve Sana da Gelsin demiş. Teşekkür ediyorum annem, ellerini öperim. Arkadaşlarım Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant abisine, Muhammed Gültekin, Erdem Yerlikaya ve tüm arkadaşlarına gelsin. Seni canından çok seven annen diyerek mesajını sonlandırmış. Güllü ile sizleri baş başa bırakacağım. Üzülme diyecek, sonrasında reklamlar. Reklamlar sonrasında buradayız.

0: selam damara devam.
1: Gübe, gübe. Allah'ına kurban.
2: Coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
3: Mersin efendim.
4: 104.6

0: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
2: Şimdi reklam arasında çaylar tazelendi mi arkadaşlar? Tazelendiyse o halde kaldığımız yerden devam. Selamlar reisim, ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm, dayım İsmail İkinci, Mustafa Alpaltın dostlarım Hasan Hüseyin Deniz, Sarun Can Yurt, Mustafa Ersin Barış abilerim, Şavkayar Ozan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demiş. Selamlarımızı gönderelim sevgili kardeşlerimize. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resul Can Şahin, Deniz Gündoğmuş, Ramazan Ertugan, Yusuf Samit Yıldırım ve Yeşer Armut arkadaşlarıma armağan olsun demişler. İyi akşamlar sevgilim Recai Söze'ye, en güzel şarkıları armağan etmek istiyorum demiş. Mesafeler, zamanlar, zorluklar hiçbiri sana olan sevgimi azaltmaya yetmez. Seni çok seviyorum sevgilim, az kaldı, kendine çok iyi bak. Büyük bir özlemle sımsıkı sarılacağımız günü bekliyorum, Allah'a emanet ol demiş.

0: Ve radyonun delisi yine yaptı yapacak. Abi şimdi bak, şarkının güzelliğine bak. Bu şarkıyı çok iyi dinleyin. Sözlerine iyi kulak verin. Ahmet abi var ya, söylerse mükemmelini söyler, yazarsa mükemmelini yazar. Böyle bir şey olamaz var ya, bu şarkı adamı ağlatır. Sıradaki şarkı, mesajımız kapandı yanlışlıkla. Sıradaki şarkı Silivke'de bundan kardeşim Recai Söze'ye gelsin. Sevgi ve özlemle selamlar demiş Yılmaz Çakmak. Yeğenler Mutan selamlar. Sıradaki şarkılar Aslan abilerim, Hilmi Dorum ve Ceylan Duran'a gelsin demişler. Yeğenler kolay gelsin. Ben Aleyna. Sıradaki en güzel şarkılar eşim Erol Üşenmez'e armağan olsun demiş. Kendime diyemedim. Sana elveda dedim, sana kendime diyemedim.
1: Gönlüme
0: diyemedim. Seni gömdüm, ben öldüm.
1: Kabrin içimde. Seni dilimde öldürdüm.
0: Şimdi volümleri yükseltiyoruz arkadaşlar, tamam mı? Bu şarkının dediğim gibi sözlerine çok iyi kulak verin. Hasretlik çekenleriniz vardır mutlaka. Tabii ki bu mesajların hepsi hasret çekenlerin mesajları zaten. Açın şöyle sevdiğinizin fotoğrafını. Ağlayabilirsiniz abi, serbest. Seni gömdüm, ben öldüm.

İnsanın içini acıtır mı aşk? Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgilim. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yarada kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Hani dedim ya, son zamanlarda takıntılı olduğum şarkılar vardı. İşte onlardan bir tanesi de buydu. Ya şimdi güzel bir şarkı daha geliyor. Hepsi birbirinden güzel. Ardı ardına var ya. Şehri yakacağız abi. Ciğerleri parçalayacağız bu akşam yine her zaman olduğu gibi. Yener Mutan selamlar. Sıradaki şarkı Aslan oğlum Hilmi Dorum ve yanında bulunan bütün arkadaşlarına gelsin. Bir sabah anne bir sabah diyerek mesajını sonlandırmıştın Necim'iz. İsyan etmedi. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Necim Üşenmez, Masal Üşenmez. Yanınızdan çok sevdiğimiz babalarımız Erol Üşenmez ve Doruk Üşenmez'e söyledik tüm şarkılar gelsin. Ayrıca sizlere de armağan olsun yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun bizlerden de sizlere. Taş bastım kanallayan bağırma. İstemem kimse gelmesin yanıma. Kolay gelsin Fırat abi. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim de Cahil Soze'ye gelsin demiş. Seni çok sevdim.

kemiren, namı değer şeftali. Niye şeftali? Adam Bursalı abi. Bursa'nın neyi meşhur? Şeftalisi. O yüzden namı değer şeftali diyoruz. Zeki Müren'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Bir gülü sevdim radyonuzda sizlerle.

onu sevdim, tek mevsimlikmiş. Ah, içi verdi, gelletme dedim, kal gitme dedim, söz dinlemedim, bak kaç.

ateşi verdi. Gel, etme dedim, kal, gitme dedim, söz dinle.

0: yapıyoruz yani. Siz tekrarlarını dinliyorsunuz zaten, biliyorsunuz. Bizim enerji patlaması yaşıyoruz böyle. Şarkı çalamayınca, şarkı dinleyemeyince böyle kafayı yiyoruz tabii. Pazartesi günü gelince bizde sendrom falan olmaz. Öyle işte keyifli yayın çıkar ortaya. Ben mükemmel keyif alıyorum. Şu iki saatin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Eminim sizler de öylesinizdir. Radyonun yeni açan dinleyicimize selamlarımızı, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Balkonda dinleyenler, sesimize kulak veriyorsunuz değil mi? Bu güzel şarkı şu anda balkonda oturup çay yudumlayarak bizleri dinleyen herkese armağan olsun. Merhabalar, yayınlar. Ben Özgür Su. Sıradaki şarkılar Can kardeşim, Doğan Demir Yılmaz, Murat Kamış, Ali Kanmaz, Yaşar, Harun ve özü sözü bir abim Beysat Demir Yılmaz'a, dayımız Duran, özür diliyorum, Duman Doğan'a gelsin. Teşekkürler demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Ben Adana'dan Harun Eser, arkadaşlarım, dostlarım Doğan Demir Yılmaz ve Özgür Su için Yaşar, Ali Kanmaz, abilerim Murat Kamış, Beysat Demir Yılmaz'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. Yayınlar Fırat Bey Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya için sıradaki şarkı gelsin, onu çok seviyorum, annesinin bir tanesi demiş. Ne zaman gözlerin gelse aklıma, burkulur yüreğim, burkulur. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında çok kısa bir reklam arasıyla sizleri baş başa bırakacağım. Reklamlar sonrasında kaldığımız yerden son saatimizde devam edeceğiz. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Aho lan, aho, aho, ben ölüm, ben ölüm lan.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

0: Fırat'la damardan kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la damardan kalbe.
2: Evet, reklamları dinledik sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi reklamları dinlediniz değil mi? Mutlaka dinlemişsinizdir. Akşama kadar bu dinlediğiniz reklamları ben geziyorum arkadaşlar. Yani her gün 5 tanesini, 6 tanesini, belki bazen 10 tanesini geziyorum. Her gittiğimde de birçok firma duyuyor, yani radyodan verim alıyorlar zaten reklam verenler. Radyodan duyduk gelenler diyenler oluyor. Bir de bize gidip de demeyenler oluyor, haberiniz olsun. Yani şimdi bu reklamları dinlediniz değil mi? Mesela ne dinledik az önce? Halk Pazarı'nı dinledik. İşte Altabak, Otolastik, Masmavi Döviz. Ha, bunlara gidiyorsunuz, radyodan duydunuz diyelim ilk defa. Gittiniz. Deyin abi, yani bazıları demeyenler desin. Diyenler için bir şey demiyorum zaten. Demeyenler radyodan duyduk geldik deyin ki. Reklamlar devam etsin. Reklamlar devam ettiği sürece biliyorsunuz bütün radyonun gelirleri giderleri tek sadece reklamdır. Reklam olduğu sürece radyo hayatta kalır. Radyo hayatta kaldığı sürece biz de burada yayın yapabiliriz. Siz de sevdiklerinize mesajlar ulaştırabilirsiniz değil mi? O yüzden radyonun reklamı çok önemlidir arkadaşlar. Ben şimdi piyasada gezdiğim için duyuyorum bazen. Ya çok reklam veriyorsunuz diyenler var. Çok mu Allah aşkına? 5-6 dakika reklam sürüyor. Abi dinliyorsun, tamam eyvallah da. Yani reklam olmazsa zaten radyo olmayacak ki yani. Bırak da o kadar olsun değil mi? O yüzden reklamı dinliyorsanız arkadaşlar, diyenler haricinde, diyenleri es geçiyorum. Demeyenler de gittiği zaman firmaya radyoda duyuyoruz diyesinler ki namımız yürüsün ki biz de devam edelim. Tabii patronun para kazanmaya ihtiyacı var. Patron para kazanacak, giderleri ne yapacak? Reklamlarla ödeyecek ve biz de maaşımızı alacağız. Biz de burada yayın yapabileceğiz. Evet, sizlerden gelen mesajları paylaşmaya devam edelim. İyi akşamlar abi, ben Mutan Gülşen Mülayim. Sana baktığımda sadece bugünümü değil, geleceği

Bir de görüyorum, sen benim yarınım, umudum, sabrım ve en güzel doğamsın. İyi ki sen eşim Ümit Mülayim'e. Sıradaki şarkılar gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Özlem Karakıran'a cancağızı olan annesinden sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi akşamlar, ben Silifke'den Furkan. Sıradaki en güzel şarkılar Elal Üşenmez, Doruk Üşenmez ve Onur Toy'a armağan olsun demiş. Olsun o zaman, güzel bir Nurettin Rençper yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Ezo, radyonuzda sizlerle sonrasında burada olacağız.

0: Güzel bir Nurettin Rençber yorumu. Ezo sizlerle buluştu radyonuzda. Devam ediyoruz birlikteliğimize.
1: Ben onu sevmeseydim eğer,
0: vay vay.
1: Ne gözlerimde yaş, ne yüreğimde taş, ne de saçlarımda ak olurdu.
0: Vallahi var ya, çok doğru söylemiş Alihan. Bakalım mesajlarımızı nerede kalmıştık? İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elise Duru Çelik, sıradaki şarkı Hasretine dayanmaya çalıştım. Güzel babam Kadir Çelik'e gelsin, seni çok seviyorum demiş. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Ben Beysat Demir Yılmaz, sıradaki şarkı kardeşim Özgür Arun, Murat Yaşar, Ali Kanmaz, Doğan Demir Yılmaz ve babam Duman Doğan için gelsin demiş. İyi akşamlar, yayınlar. Ben Mersin Mutan, Fatma Koçak. Bugün çalacak olan şarkılar Silifke'de olan canım oğlum Görkem Koçak'a gelsin. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış sevgili annemiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Duran Toftürü, sıradaki şarkı Yüreğimin Hasreti Gözümün Nuru Aslan Oğlum Kadir Çelik'e gelsin diyerek seni çok seviyorum canım oğlum demiş sevgili annemiz. Bana ondan bahsetmeyin diyecek Alihan. Bak şimdi çok güzel giriş var. Ne diyor? Ne diyor? Bir daha alalım başa.
1: Ben onu sevmeseydim.
0: Ben onu sevmeseydim eğer.
1: Ne gözlerimde yaş.
0: Ne gözümde yaş.
1: Ne yüreğimde.
0: Ne yüreğimde taş.
1: Ne de saçlarımda.
0: Ne de saçlarımda ak olurdu abi. Haydi o zaman Alihan sizlerle radyonuzda.
1: Ben onu sevmeseydim eğer. Ne gözlerimde yaş. Ne yüreğimde taş. Ne de saçlarımda ak olurdu. Onu sevmeseydim.

0: 200 million. Bana ondan bahsetmeyin, bana ondan söz etmeyin. Ali Han yorumu radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Allah Allah! Haydi o zaman devam, durmak yok. Kavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu gelecek şimdi radyonuza, konuk olacak. Selamun aleyküm radyomuzun neşesi, güzel insan, sıradaki güzel şarkılar canım oğlum Recaip Söze'ye. Tüm radyonun çalışanları da Muhammed Gülsekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant, Serdem Yerlikaya, tüm arkadaşlarına gelsin. Allah'a emanet ol canım oğlum, kendine çok iyi bak. Fırat Bey sen de Allah'a emanet ol demiş sevgili Memduh abimiz. Selamlarımızı gönderiyoruz sevgili babacığım, selamlar olsun, ellerinden öperim. İyi akşamları yayınlar, ben Nidem Alpaltun, sıradaki şarkılar çok sevdiğim canım amcam Mustafa Alpaltun'a gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, iyi akşamlar, sıradaki bütün güzel şarkılar canım sevgilim Kadir Şeni'ye gelsin, seni her şeyden çok seviyorum demiş. Fırat abi ben Derman Gezici, sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim canım eşim Semra Gezici, armağan olsun Allah'ım seninle olsun amin diyerek mesajını sonlandırmış. Mahmut'tan Tuana Nehir, sıradaki şarkılar Silifke'deki Aslan Babam Mustafa Zehir'e gelsin demiş.
1: Seni görmem imkansız.
0: Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa diyecek Tavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

rüyalarım, rüyalarım olmasa, rüyalarım olmasa. Merhabalar, ben Erdem Kurt. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt ve Oktay Demir Ezen abime sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Beysat Demir Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Özgür Su, Harun Eser, Ali Kanar, Murat Kamış ve kalbimin merkezi biricik sevdiğim Kimsesiz Yaşar'a gelsin yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Mustafa Çalışkan. Sıradaki şarkılar Hasan Dayım, Vedat Kaplan'a, İkizler, Suat Fuat kardeşleri, Gani Dönertaş, Mert Kalli, Tarık Akan, Kürşat Çiftçioğlu, Hasan Barış ve Komutan Gire için armağan olsun demiş. İyi akşamlar Fırat abi. Ben Berkay, Silifke'de bulunan Emrah Erden'e ve değerli abilerim Ömer, Emin, Meral, Zeynel ve Barış abime sıradaki şarkılar gelsin demiş. De tekrar programlarımıza gelen bir mesajımız vardı. Bunu okumak istiyorum çünkü söz verdim pazartesi günü okuyacağım diye. Tabii mesajı bulabilirsek nerede acaba? Özel hattımıza gelince mesaj. Normalde özel hatta gelen mesajları okumuyorum ama bu mesajımızı okumak istiyorum çünkü 112 çalışanlarından gelen bir mesajdı. Gel de bul abi, gel de bul şimdi. 50 tane mesaj var. Merhaba, ben Ahmet Çağlayık. Sıradaki şarkı tüm 112 çalışanlarına gelsin demiş. Bir de fotoğraf göndermiş ambulans sürerken. Allah yar ve yardımcınız olsun tüm 112 çalışanlarına. Güzel şarkı sizlere gelsin. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızda olacağız sevgili dinleyenler. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Dediğim gibi reklamları da dinlemeyi unutmayın ha.

Evet, reklamları dinledik mi sevgili dostlar? Reklamlar sonrasında da son 23 dakikalık zaman dilimin içerisine girmiş bulunmaktayız. Güzel bir şarkı gelecek yine. Var ya, zaten hepsi birbirinden güzel ama bu şarkı da ayrı bir güzel arkadaşlar. Şimdi bizi sosyal medyadan takip eden dinleyicilerimizi biliriz. Bugün ne yaptım? Bugün sizleri bezdirdim değil mi? Hani akşama kadar esnaf ziyareti yapıyoruz ya. Abi şimdi ben her gittiğim yerde çay kahve mutlaka içerim. Zaten içmesen adamı döverler. Dedim ki bugün değişiklik yapalım. Her içtiğim çayı kahveyi bir fotoğraf çekeyim. Müzikle beraber atayım. Hem sizin reklamınız olsun. Sevgili Oğuzhan Halıcılık'tan başladı. Kahve ısmarladılar. Kahvemizi içtik, çektik, attık yani. Ondan sonra çay. Allah ne verdiyse var ya, akşama kadar o gördüklerinizin haricinde var ya. Herhalde akşama kadar iki demliği içiyoruz. Bir de geliyoruz burada program esnasında, bir demliği ben demliyorum şimdi programda yani. Çay olmazsa olmazımız, biliyorsunuz değil mi? Bir de bir demlik burada gömüyoruz. Yani bir araştırmak lazım, bir bilene sormak lazım. Bu kadar çay içmek zararlı mı diye. Gerçi şekersiz içiyorum, sıkıntı yoktur diye düşünüyorum inşallah. Evet, bizi sosyal medyadan takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Instagram'dan radyocu @Firat, Twitter'dan da direkt radyocu Firat yazarsanız bulursunuz arkadaşlar. Burada da böyle işte atraksiyon yaparak bazı şarkıları çekip atıyorum yani. Hani stüdyo ortamı görmek istiyorum.

0: Görüyorsanız yani radyo nasıl bir yer diye merak ediyorsanız orada görebilirsiniz. Hiçbir şey yok yani. Bir tane bilgisayar var, bir de mikrofon var. Bir de bir tane ekranlı bir zımbırtı var.
1: Mümkün değil seni birden,
0: mümkün değil seni birden unutmak. Mümkün değil seni içimden atmak.
1: Seni içimden atmak. Sana öyle.
0: Efecan Karatiken'den dostları Doğu Serin'e, Metin Şahin'e sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi akşamlar, ben Azra. Sıradaki şarkı Silivki'de bulunan dayı Mehmet Güney adına gelsin demiş. İyi akşamlar, yayınlar diliyorum. Ben Oray Özkan. Sıradaki şarkı Silivki'de bulunan değerli abilerim Hızır Poyraz, Ümit Akgündüz ve kardeşim Çağatay Topal ve Abdullah Taş'a gelsin demiş. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkı Merve'lerinden kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi ki sizler de varsınız.

Asıl ama şarkılar birbirinden güzel ardı ardına gelmeye devam ediyor bu frekanslarda sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Son 3 şarkımızı yetiştirebilirsek tabii ki İlkay Akkaya ile devam edeceğiz. Hani çok güzel şarkıydı var ya. Vallahi şimdi bir daha başa almak isterim bu şarkıyı ama yapacak bir şey yok, dinledik artık. Normalde bireysel dinlesek neyse, tekrarla tekrarla dinle. Hayırlı yayınlar. Sıradaki şarkı bir tanem Zehra'ma gelsin demiş. Gelsin o zaman. Selamun aleyküm Fırat kardeşim. Ben Acun Karan. Sıradaki şarkı değerli kardeşlerim Ömür Kara, Bekir Kayhan, Mehmet Ali Güçlü, Şavka Erozan, Durasan Say, Doruk Üşenmez, Kürşat Öz, Yusuf Emre, Yunus Emre Tokbürek, Yılmaz Doğan ve sana armağan olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar, iyi yayınlar. Biz Mersin Mut'tan Melike Delice ve Gülcan Koçyiğit. Bugün çalacak olan şarkılar Silifke'deki olan değerlilerimiz Görkem Koç'a gelsin demiş. Gelsin o zaman. İyi yayınlar, ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar kardeşim Suat Fuat Tekerikizlere ve can dostlarım Aydın Yelboğa, Abdullah Uygun, Selahattin Irmak, Rıza ve Serkan Besenti'ye gelsin. Seviyorum abilerim, kardeşlerim. İyi ki varsınız, iyi akşamlar demiş. Çok güzel bir şarkıdır İlkay Akkaya yorumu. Durum Kızılırmak. Gidemem, sizlerle olacak. Bu şarkının da öyle anısı var ki.

0: Harveysk'in tek sorumlusu. Fırat yayında. Harveden'e göre değil, Harveden Harveysk.
1: Eyvallah.
2: Mersin'e.

0: Vallahi giden gidiyor abi. Seni bırakıp gidemem diyor ama giden de gidiyor. İmparator'la devam edeceğiz. İbrahim Tatlıses sizlerle olacak. Sondan biri Ceki şarkımız. Hani Müslüm Babacılar demeyin, Müslüm Baba nerede kaldı diye son şarkımıza denk geldi bugün var ya. Şimdi Ali Kurnaz kardeşim mesajını 20.05'te yazmışsın ya. Hani okunmadan bir daha 20.52'de göndermişsin. Bak bu saate kaldı mesajın, bir saat geçti üstünden. Şayet ikinci mesajı atlamış olsaydın şimdi bu mesajın çoktan okumuştu, haberin olsun. Sen aramıza yeni katılmışsın belli ki. Ben Ali Kanmaz, Sedek Şarkılar, Doğan Demir Yılmaz, Özgür Su, Harun Keser, Murat Kamış, Yaşar Karagözü, Karaözü. Evet. Var ya, Yaşar Karaözü sözü bir abim Besat Demir Yılmaz'a gelsin demiş ama var ya, soy ismi gibi okuyoruz. Çünkü niye? Virgül bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Evet, Besat Demir Yılmaz'a armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Sıradaki şarkıcılarımdan çok sevdiğim eşim İsmail Akere, Seyhan abime, Uğurcan Yılmaz abime ve tüm kardeşlerine armağan olsun demişler. Hayırlı akşamlar Fırat kardeşim. Ben Hatay Antakya'dan Ferit Serin bir şarkı istiyorum. Berken'den Sabır şarkısını çalarsan sevinirim. Canım kızım için gelsin, canım eşime armağan olsun yayınlar demiş. Şimdi şöyle bir durum var. Tüm gelen mesajların istemiş olduğu şarkıları çaldığımız zaman yetiştiremeyeceğimizden dolayı o yüzden sadece sıradaki şarkıları armağan edebiliyorsunuz. Ama bu şarkı gerçekten de çok güzel bir şarkı. İnşallah ilerleyen günlerde çalacağım. Sizi de hatırlatacağım. Kulağınızı çınlatacağım inşallah. Ben Cesur Sıradaki Şarkı abilerim Doruk Üşenmez ve Erol Üşenmez için Barbaros Çelik, Cihan Çakı ve Resul Yüksel'e gelsin demiş dinleyicimiz. Ben seni sevmekten başka ne yaptım ki? Bir Tanrı'ya taptım, bir de sana taptım. İmparator yorumu namert olayım. Radyonuzda sizlerle sonrasında son şarkımızla karşınızda olacağız.
1: Fırat'a selam.

0: Şimdi şarkılarda ver coşkuyu kolonlara diyoruz ya. Yani siz şarkıyı dinlerken burada son ses var ya, veriyorum ayarı. Pencere de açık mı? Az önce dedim pencereden şöyle bir bakayım. Aşağıdan bir aile geçiyor var ya. Yukarı bakıyorlar böyle, ne hayat diye. Nereden besinler canım, burası radyo istasyonu değil mi? Son şarkımız Müslüm Baba sizlerle olacak. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Vay vay vay Müslüm Baba. Rahmet tanalım bu güzel şarkısını. İyi akşamlar. Silifke'de bulunan canım eşim Emrah Erden'e sıradaki şarkı gelsin. Seni çok seviyoruz demiş sevgili dinleyicimiz. İyi yayınlar, ben Çağla Nur. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim Mazhar Köre kardeşim Aysel Alşan ve Zehra Bayan'a gelsin. Aysel Alşan'dan da kardeşleri Ali Şani Alşan ve Arif Aydın'a gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar. Sıradaki bütün güzel şarkılar Selina Yörük'ten canım eşim Adnan Yürü'ye armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam dilimi. Yayınlar Fırat abi. Ben Uğur, eşim Ayşenur Yalçın'a selam söylüyorum. Onu çok ama çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Ve son mesajımız Yayınlar Süredeki şarkı Doruk Üşenmez'den. Kaydı değer dostları Ali Rıza Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Erol Üşenmez, Can Çakı, Bülent, özür diliyorum, Burak Çetinkaya, Acun Karal, Şavkay Rozan, Doğan Demir Yılmaz, Çağatay Topal, Durasan Say, Veli Kızılkaya, Bülent Savar, Cüneyt Dursun, Burak Temel, Özdeyiş Üşenmez, Ömür Kara, Seyfettin Topak ve Metin Şahin, Barbaros ve Sertan'a gelsin teşekkürler demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim sizlere. Tanrı istemezse insan ölmez. Sen Tanrı mısın, beni öldürdün?
1: Sen Tanrı mısın?
0: Eşime dostuma beni güldürdün.
1: Eşime dostuma.
0: Efendim bu akşamlık da birlikteliğimizin sonuna geldik mi? Geldik vallahi, çok üzücü bir durum var ya. Allah Allah ya, devam etmek isterdim var ya. Daha da güzel şarkılar çalmak isterdim.

sizlere dost, sabaha kadar ya. Ama ne yapalım işte. Her güzel bir şeyin sonu vardır değil mi? Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde Allah'tan bir mani olmazsa tekrardan birlikte olacağız. Evet, bizleri sosyal medyadan takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Instagram'dan radyocu _Firat, Twitter'dan da radyocu Firat olarak arattırarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Sınırsız. Halka açık yani. Evet, dediğim gibi tekrardan görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Radyomuzun başından ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek ve bu programı kaçıranlar tekrarını dinleyebilirler. Müslüm Baba'yla sizleri baş başa bırakalım.

saraklıyım kan. Bu akşam kaçıyorum sevdiğim İstanbul'dan. Ne varsa senden kalan hiç çıkmıyor aklımdan.

kalsın. Öldüren bir zehir, öyleyse bu şehir İstanbul. Ah İstanbul, ah.

Birkaç saat sonra güneş doğacak. Ayrılık ateşi bizi yakacak. Nasılsa aşkımız bir son bulacak. Veda etmek için sabahı bekle. Sabahı bekle. Sabahı bekle.

Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal, kapatamadık maziden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık dünyanın kirinden. Bu şiir sanadır, bir daha asla, bir daha asla göremeyeceğim.

seni sevdim. Bu gönlümü sana verdim. Senin için her gün.

0: Reklam tanıtım. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda,

0: otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor. Geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
2: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
3: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
9: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
11: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
14: Mersin'in en çok...

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: nasıl yaşıyorum? Gel de bana sor. Gel de bana sor.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin efem.
1: Hep damar. Full damar.

0: Reklam tanıtır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİM 1000 listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Buse Home'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07

0: 7-15. Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Damarsa damar, işte o kadar.
9: Ben ona portakal çiçeği verdim.

Özlemeye doydum sana, acıktım artık. Ölümlere doğmakmış bu

yollarım kaçıyor, tutuşuyor özlemlerim. Toprakta suyu bulan kök gibi sarıl bana, hasretin acemisiyim. Biliyor musun beni, tek sen gördün ağlarken, farklısın

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde.

0: Deniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
8: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Mersin FM 104.

ayrılık saati yaklaştı artık. Elveda sevgilim, ben gidiyorum. Kimimiz var bizim tanıdan başka? Kendine iyi bak, yalvarıyorum.

Yakın vefasız olsadı zaman, ne olur bir tanem aşkıma inan. Tanrı sevenlerin yanında her an. Kendine iyi bak, yalvarıyorum. Seni sana emanet ediyorum.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat.

0: kapında. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz ışık.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz

0: Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 3433. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğun mason. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
6: Yok kelimesi omega yapıda yok.
7: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
6: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
1: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sayın araç kullanıcıları. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120, 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
6: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Meclis Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının yükseltilmesini öngören madde kabul edildi. SSK ve Bağkur emeklilerine ödenen en düşük emekli aylığı %17,76'lık zamla 20.000 liradan 23.552 liraya yükseltildi. Böylece en düşük emekli maaşı 3.552 lira artmış oldu. Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partiyi resmen kurdu. Yeni partinin ilk genel başkanı Özgür Özel seçildi. Yargıtay yeni partiyi siyasi partiler listesine ekledi. Kurucular kurulu toplantısında 80 kişilik parti meclisiyle 15 kişilik yüksek disiplin kurulu üyeleri seçildi. Gökhan Günaydın, Murat Emir, Ali Mahir Başarır da partinin grup başkan vekilliğine seçilen isimler oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ahbap soruşturmasına ilişkinde konuşan Bakan Gürlek, Haluk Levent kaçma girişimindeydi dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut tutuklandı. Aynı operasyonda adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden ikisi hakkında tutuklama, biri hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Gülistan Doku'nun 2020 yılından bu yana kayıp olmasına ilişkin yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aca Bilişim'in sahibi Mehmet Aca tutuklandı. Aca'nın ardından eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de tutuklandı. İçişleri Bakanlığı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve rüşvet almak suçlarından tutuklanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır açıklaması yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir dernek için düzenlenen yemek programında konuştu. Trump bir sonraki başkanlık seçimlerinde bir kez daha aday olacağını duyurdu. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelen gazeteciler basında sansürün kaldırılışının 118. yıl dönümünde bir araya geldi. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe yaptığı konuşmada mesleğin alkış almak için değil her koşulda gerçeği ortaya çıkarmak adına yapıldığını söyledi. Toroslar Belediyesi parkları yenilemeye ve yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Akbelen Mahallesi'nde bulunan 8000 metrekarelik Murat Tutal Parkı baştan sona yenilendi. Park içerisine kazandırılan basketbol ve voleybol sahaları düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde sahil bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda zanlılardan bazıları otomobille kaçarken yakalandı. Çok sayıda çalıntı para, altın, cep telefonu ve çeşitli eşyalar ele geçirildi ve sahiplerine teslim edildi. Mersin'de jandarma ekipleri piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan bir arsayı sahte noter vekalet belgesiyle 20 milyon liraya satmaya çalışan 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Mersin'de eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 27'si tutuklandı. Onu hakkında adli kontrol kararı verildi. Mersin'de 7 yaşındaki çocuk ailesiyle gittiği denize girerek suda boğuldu. Bilinci kapalı halde bulunan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mersinli milli yüzücü Sarper Taze, Slovenya'da düzenlenen Central European Countries Junior Multinational Swimming Meet müsabakalarında 3 Avrupa şampiyonluğu, 2 ikincilik, 1 üçüncülük kazandı. Taze ayrıca 4x100 metre serbest bayrak yarışında 15 yaş Türkiye rekoru kırdı. Mersin İdman Yurdu'nda beklenen değişim gerçekleşti. Kulübün olağan genel kurulu Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Kongrede avukat Murat Altındere oy birliğiyle kulübün yeni başkanı seçildi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Buzem Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya

0: mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter.

0: Reklam kazandırır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Samom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
8: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
9: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
10: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
13: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift sıfır.
14: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
15: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
16: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46

0: 0542 144 46 02.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Bir sabah karşımda göreceksin beni. Yüreğinde anılar canlanacak. Gidişim suskun olmuştu ama dönüşüm muhteşem olacak. Muhteşem olacak.

Yaşamak her gün bin ızdıraptır, böyle çaresiz kalmak. Boşalan kadehlerle efkarımı dağıtmak. Dön artık dön sevdiğim, olmaz böyle yaşamak.

0: Reklam tanıtır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİM 1000 listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com.

0: Garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0500 505 990 66 25.

0: Erdem'le de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.

0: 0533 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: tıkla, ister uğra.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Damarsa damar, işte o kadar.

Bilmem değerli kıymetli konuklar, lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm

senden vazgeçme. Olurum aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçelim.

Meclis Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının yükseltilmesini öngören madde kabul edildi. SSK ve Bağkur emeklilerine ödenen en düşük emekli aylığı %17,76'lık zamla 20 bin liradan 23.552 liraya yükseltildi. Böylece en düşük emekli maaşı 3.552 lira artmış oldu. Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partiyi resmen kurdu. Yeni partinin ilk genel başkanı Özgür Özel seçildi. Yargıtay yeni partiyi siyasi partiler listesine ekledi. Kurucular kurulu toplantısında 80 kişilik parti meclisiyle 15 kişilik yüksek disiplin kurulu üyeleri seçildi. Gökhan Günaydın, Murat Emir, Ali Mahir Başarır da partinin grup başkan vekilliğine seçilen isimler oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ahbap soruşturmasına ilişkinde konuşan Bakan Gürlek, Haluk Levent kaçma girişimindeydi dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut tutuklandı. Aynı operasyonda adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden ikisi hakkında tutuklama, biri hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Gülistan Doku'nun 2020 yılından bu yana kayıp olmasına ilişkin yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aca Bilişim'in sahibi Mehmet Aca tutuklandı. Aca'nın ardından eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de tutuklandı. İçişleri Bakanlığı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve rüşvet almak suçlarından tutuklanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır açıklaması yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir dernek için düzenlenen yemek programında konuştu. Trump bir sonraki başkanlık seçimlerinde bir kez daha aday olacağını duyurdu. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelen gazeteciler basında sansürün kaldırılışının 118. yıl dönümünde bir araya geldi. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe yaptığı konuşmada mesleğin alkış almak için değil her koşulda gerçeği ortaya çıkarmak adına yapıldığını söyledi. Toroslar Belediyesi parkları yenilemeye ve yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Akbelen Mahallesi'nde bulunan 8000 metrekarelik Murat Tutal Parkı baştan sona yenilendi. Park içerisine kazandırılan basketbol ve voleybol sahaları düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde sahil bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda zanlılardan bazıları otomobille kaçarken yakalandı. Çok sayıda çalıntı para, altın, cep telefonu ve çeşitli eşyalar ele geçirildi ve sahiplerine teslim edildi. Mersin'de jandarma ekipleri piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan bir arsayı sahte noter vekalet belgesiyle 20 milyon liraya satmaya çalışan 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Mersin'de eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 27'si tutuklandı, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

0: Mersin'de 7 yaşındaki çocuk ailesiyle gittiği denize girerek suda boğuldu. Bilinci kapalı halde bulunan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mersinli milli yüzücü Sarper Taze, Slovenya'da düzenlenen Central European Countries Junior Multinational Swimming Meet müsabakalarında 3 Avrupa şampiyonluğu, 2 ikincilik, 1 üçüncülük kazandı. Taze ayrıca 4x100 metre serbest bayrak yarışında 15 yaş Türkiye rekoru kırdı. Mersin İdman Yurdu'nda beklenen değişim gerçekleşti. Kulübün olağan genel kurulu Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Kongrede avukat Murat Altındere oy birliğiyle kulübün yeni başkanı seçildi.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120, 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
7: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın.

0: 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

üstüme sakın gelmeyin. Dostu arkadaşı kırarım bugün. Gelmeyin üstüme.

nefessin ciğerlerimde, can damarımsın. Seni söküp kalbimden atamıyorum, atamıyorum, atamıyorum.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğun mağa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
9: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 700 11 77 50.
10: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
11: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
12: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Bitirdin beni, bitirdin beni, bitirdin beni.
1: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu.

0: belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
9: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
10: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
11: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38.

0: 0324 325 33 38.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
4: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz.
5: Sevemez kimse sevemez.
4: Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Sevemez kimse seni. Muazzez Ersoy sizlerle radyonuzda.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmedi.

Den devam ediyoruz. Şu anda bizi yolda dinleyen bir dinleyicimiz varmış. Cafer Bey, sıradaki şarkıları arkadaşı Kaya Bey'e armağan etmek istemişler. Selamlarımızı gönderelim ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakalım. Sabahçı Kahvesi, Ferdi Tayfur sizlerle radyonuzda.

Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Hemen bir mesaj paylaşalım sizlerle. İyi yayınlar, Tarsus'tan dinliyoruz. Sıradaki en güzel şarkıları nişanlım Sude'ye armağan ediyorum demişler. Hem ağladım, hem ağladım. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Kış Masalı Adem Gümüşkaya sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: İçeceğini al, Han Restoran'ta gel. İçeceksizden harika balık, et ve mezeler Han Restoran'tan. Han Restorant 16.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.

0: Keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğun muğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
5: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
8: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda.

0: ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Değerler ömrünü verdiğin insanın yaşattığı tek bir vefasızlıkla anlamını yitirir. Bütün dünyaya adını duyuracak kadar büyük bir aşkla yola çıkmışken o güzelim dünyayı kendine zindan edilmiş bulmak sevdanın en ağır yenilgisidir. İnsanın gücünün yetmediği, kendi kalbine sözünün geçmediği o çaresizlik. Sevgi çölünde aç kalıp sığındığın limanın seni karanlığa mahkum etmesiyle başlar.
1: Yapacağım bu muydu?
0: Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle.
1: Var mı kaldın, hasret bıraktın.
0: Bu güzelim dünyayı zindan ettin sen bana. İbrahim Erkal, nasıl sevmiştim sizlerle radyonuzda.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Haberler. Yeni parti lideri Özgür Özel, parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel defterini imzalayan Özel, yeni partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız. Bu yolda pusulamız ve tek güvencemiz milletimizdir, dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kod yasa teklifinde sona gelindi. Teklifin pazartesi günü meclis başkanlığına sunulması beklenirken siyasi partilerle yürütülen temaslarda düzenlemenin meclis tatile girmeden çıkarılması yönünde önemli ölçüde mutabakat sağlandı. Teklifin en geç Ağustos ortasına kadar yasalaştırılması hedefleniyor. Meclise sunulan kanun teklifiyle yeni bir bakanlık kurulması öngörüldü. Teklif yasalaşırsa Türkiye'de 18. bakanlık Çocuk Bakanlığı olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetler bürosunda zaman aşımına uğramamış yaklaşık 680 dosyanın incelendiğini, bugüne kadar 28 dosyanın aydınlatıldığını söyledi. Gürlek, Uğur Mumcu, Çetin Emeç ve Bahriye Üçok dosyalarının da yeniden ele alındığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve beraberindeki heyet Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Guterres 17 yıl aradan sonra Şam'ı ziyaret eden ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelen gazeteciler basında sansürün kaldırılışının 118. yıl dönümünde bir araya geldi. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe yaptığı konuşmada mesleğin alkış almak için değil her koşulda gerçeği ortaya çıkarmak adına yapıldığını söyledi. Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri vatandaşların güvenliği ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bilgilendirme çalışmasında dolandırıcılık yöntemleri ve bu yöntemlere karşı alınabilecek tedbirler hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre 2026'nın ilk yarısında 807.114 ton turunçgil ihraç edildi. Sektörün ihracat geliri geçen yılın aynı dönemine göre artarak 911 milyon 35 bin dolara ulaştı. En fazla dış satımı yapılan ürünse 532 milyon 309 bin dolarla mandalina oldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde sahil bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda zanlılardan bazıları otomobille kaçarken yakalandı. Çok sayıda çalıntı para, altın, cep telefonu ve çeşitli eşyalar ele geçirildi ve sahiplerine teslim edildi. Mersin'de jandarma ekipleri piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan bir arsayı sahte noter vekalet belgesiyle 20 milyon liraya satmaya çalışan 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Mersin'de eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 27'si tutuklandı, onu hakkında adli kontrol kararı verildi. Mersin İdman Yurdu'nda beklenen değişim gerçekleşti. Kulübün olağan genel kurulu Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Kongrede avukat Murat Altındere oy birliğiyle kulübün yeni başkanı seçildi.

0: Basketbolun yaşayan efsanesi LeBron James'in NBA'deki yeni takımı belli oldu. Los Angeles Lakers'tan ayrılan 41 yaşındaki ABD'li yıldız gelecek sezondan itibaren Philadelphia forması giyeceğini açıkladı. LeBron James böylece milli basketbolcu Adem Bonay'la da takım arkadaşı olacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat.

0: tıkla, ister uğra.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: SML Restorant ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetini

0: bizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

hadi talihim bahtım karalı. Kavgam var kaderle kanlı bıçak. Vuracak savursun.

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Unutmak istemek bir vazgeçiş değil, kalbin halen ne kadar yaralı olduğunun bir itirafıdır. Ve sakın arama, feryadı karşı tarafa duyulan öfkeden çok tek bir sese teslim olmaya hazır olan o kendi zayıflığına karşı alınan çaresiz bir önlemdir.
1: Unutmak istiyorum.
0: Sonu olmayan hikayeyi rüya sayıp uyanmaya çalışmak insanın kendine söylediği en ağır yalandır. Bu yüzden o zoraki inşa edilen sessizliği bozmamak, biten bir aşkın arkasından yapılabilecek son ve en onurlu bir koruma yöntemidir bence.
1: Yokluğuna alış.
0: Yani çok tehlikeli gerçekten.
1: Unutmak istiyorum, ne olur beni arama.
0: Unutmak istiyorum, ne olur beni arama. Duyduğum an sesini düşerim yollarına. Ümit Besen, Sakın Arama, sizlerle radyonuzda.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma, 0538 988 30 00.

anmak istiyorum. Ne olur beni arama. Duyduğum an sesini düşerim yollarını. Gücüm kalmadı artık. Zormuş senden ayrılmak. Bir ömür yokluğuna alışmak. Sakın, sakın arama beni. Unut, öldü, gitti de. Bu aşk yaşanmadı farz et. Rüyaymış, uyandım de. Bozma bu sessizliği. Sonu yok aşkımızın. Bırak, yaşandı ve bitti de. Yaşandı ve bitti de.

şu şarkının girişine bir bakar mısınız ya? İnanılmaz bir girişi var. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak ama bir de mesajım var. Onu paylaşacağım sizlerle. Mersin FM iyi yayınlar. Ben Tepeköy'den Nurullah. Şeftali para edecek de. Güzün tatile gideceğiz hayaliyle sıcağın alnında eridik bittik. Siz şimdi bize güzel bir şarkı armağan edin şeftali olunca. Radyoya kasayla şeftali göndermeyen ne olsun demişler. Zaten kasa ancak bize yeter. Bakın çok kalabalığız. Başka türlüsü kesmez söyleyeyim. Bu güzel şarkımız sizlere armağan olsun o zaman. Kolaylıklar diliyorum. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Selin yayında. Yoldaki güvenceniz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr

0: adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: Su hayattır. Su hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0500

0: 444 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

0: Ben senin uğruna koşardım kurşuna. Kurşunu sen sıktın dertli başıma eyvah eyvah. Derviş sizlerle radyonuzdaydı. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkılarınızı eşim Faruk'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Ciğerimden yanıyorum ben bu defa başka. Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakıyorum. Yalnızca Sitem Sezen Aksu sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

kilitledin ya, kilitledin gönlü. Hayal bile kısır döngü. Geçirdim böyle ömür. Yazık ettim, derdindeyim. Yüreğime köz bıraktın. Silinmez bir iz bıraktın. İki yaşlı göz bıraktın. Tutamadım, derdindeyim. Şu feleğin işine bak. Senin için düşene bak. Sen gül oyna.

0: değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimizi gönderiyorum. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Öyle bir yerdeyim ki, Hubat ve Mehmet Erdem düeti sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam tanıtı. Reklam tanıtı.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Buse.com'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
10: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
9: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1, Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
10: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2, Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0530

0: 538 437 02 33 538 437 02 33.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'le Ezgiler programındayız. Programımıza Bergen'le devam ediyoruz. Sevdanın yükünü tek başına sırtlayıp ardında aşılmadık yol bırakmayan bir kalp, gün gelir o peşinden koştuğu yollarda tamamen tükenir. Bir insanı kıra kıra esirin etmek, umutlarını kırılan bir dal gibi yere düşürüp arkanda sadece yıkılmış bir eser bırakmaktır. Ve sabrın son sınırına gelindiğinde artık ne bu ayrılığı hayra yoracak bir inanç kalıyor içeride, ne de direnecek herhangi bir güç. Ama en acısı da budur. Uğruna her şeyi feda ettiğin o sevgiyi ve yaşadığın büyük yıkımı karşı tarafa anlatacak tek bir kelime, tek bir dil bile kalmamıştır diyoruz. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakacağız.

kalbin dayanamaz artık. Yine hasretler çekmeye. Ben kime aşık olduysam bırakıp gitti ellere. Çekmeyen bilmez halimden. Anlatamam kimseye. Her sevdada

Programımıza bir istek şarkıyla devam ediyoruz. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Bizim için İbrahim Tatlıses'ten Sözüm Yok Artık şarkısını çalabilir misiniz? Özellikle dayım Tuncay'a armağan ediyorum demiş.

Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Size söylenecek, size söylenecek sözüm yok artık. Ayrıca bu güzel şarkımızı şu an radyoların başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş olalım ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakalım.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
8: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport, Coffee Roastery

0: Akademi, çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
8: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın yaklaşık son 20 dakikasına da girmiş bulunuyoruz. Programımızda Cengiz Kurtoğlu'yla devam edeceğiz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkıları eşim Buse'ye armağanım olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim, armağan olsun kendisine. O eski aşkım diyeceğiz. Bir bıçak saplanır gördüğüm yerde. Kalbimde yaramı kanatır aşkım. Sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Ben O Zaman Ölürüm Orhan Gencebay sizlerle.

0: sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Yeni parti lideri Özgür Özel, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleriyle birlikte

0: Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Özel yeni partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız. Bu yolda pusulamız ve tek güvencemiz milletimizdir dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kod yasa teklifinde sona gelindi. Teklifin pazartesi günü meclis başkanlığına sunulması beklenirken siyasi partilerle yürütülen temaslarda düzenlemenin meclis tatile girmeden çıkarılması yönünde önemli ölçüde mutabakat sağlandı. Teklifin en geç Ağustos ortasına kadar yasalaştırılması hedefleniyor. Meclise sunulan kanun teklifiyle yeni bir bakanlık kurulması öngörüldü. Teklif yasalaşırsa Türkiye'de 18. bakanlık Çocuk Bakanlığı olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetler bürosunda zaman aşımına uğramamış yaklaşık 680 dosyanın incelendiğini, bugüne kadar 28 dosyanın aydınlatıldığını söyledi. Gürlek, Uğur Mumcu, Çetin Emeç ve Bahriye Üçok dosyalarının da yeniden ele alındığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve beraberindeki heyet Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Guterres 17 yıl aradan sonra Şam'ı ziyaret eden ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelen gazeteciler basında sansürün kaldırılışının 118. yıl dönümünde bir araya geldi. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe yaptığı konuşmada mesleğin alkış almak için değil her koşulda gerçeği ortaya çıkarmak adına yapıldığını söyledi. Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri vatandaşların güvenliği ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bilgilendirme çalışmasında dolandırıcılık yöntemleri ve bu yöntemlere karşı alınabilecek tedbirler hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre 2026'nın ilk yarısında 807.114 ton turunçgil ihraç edildi. Sektörün ihracat geliri geçen yılın aynı dönemine göre artarak 911 milyon 35 bin dolara ulaştı. En fazla dış satımı yapılan ürünse 532 milyon 309 bin dolarla mandalina oldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde sahil bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda zanlılardan bazıları otomobille kaçarken yakalandı. Çok sayıda çalıntı para, altın, cep telefonu ve çeşitli eşyalar ele geçirildi ve sahiplerine teslim edildi. Mersin'de jandarma ekipleri piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan bir arsayı sahte noter vekalet belgesiyle 20 milyon liraya satmaya çalışan 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Mersin'de eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 27'si tutuklandı, onu hakkında adli kontrol kararı verildi. Mersin İdman Yurdu'nda beklenen değişim gerçekleşti. Kulübün olağan genel kurulu Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Kongrede avukat Murat Altındere oy birliğiyle kulübün yeni başkanı seçildi. Basketbolun yaşayan efsanesi LeBron James'in NBA'deki yeni takımı belli oldu. Los Angeles Lakers'tan ayrılan 41 yaşındaki ABD'li yıldız gelecek sezondan itibaren Philadelphia forması giyeceğini açıkladı. LeBron James böylece milli basketbolcu Adem Bonay'la da takım arkadaşı olacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30 çift 0.
2: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji.

0: Denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Babalar Restali başlıyor. Babalar Restali, Babalar Restali devam edecek. Devam edecek.
4: Kısa bir aksaklık oldu, kusura bakmayın. Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restleri programıyla sizlerleyim. Ben sunucunuz Zeynep. Biraz kötü başladık programı, olsun, buna nazar boncuğumuz olsun diyorum. Şimdi çok yeni bir şarkı var. Yani aslında şarkı yeni değil ama tarzı yeni diyelim. Çoğu gitti azı kaldı diyecek Mahsun Kırmızıgül. Azer Baba'nın o güzel şarkısını Mahsun Kırmızıgül seslendirmiş. Gerçekten hareketli, güzel bir parça olmuş. Çoğu gitti azı kaldı diyecek Mahsun Kırmızıgül. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Azer Baba'nın o dertli sesinden değil ama Mahsun Kırmızıgül'ün yeni tarzıyla çoğu gitti azı kaldı dinledik. Şimdi de İbrahim Erkal'ın Sevme şarkısını seslendirecek Mahsun Kırmızıgül. Yine çok güzel bir parça olmuş. Yine çok güzel seslendirilmiş. Sevme sizlerle radyolarınıza ses veriyor.

var. Bu şarkının ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine Babalar STL ile sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında olmaya devam edeceğim. Sizleri bu güzel parçayla baş başa bırakıyorum.

0: resitali, resitali devam edecek, devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Buse.com'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
9: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
10: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
9: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
7: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67, 542 252 41 67. Mersin.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
12: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
13: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
14: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
12: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla

0: çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
5: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali programıyla devam ediyoruz. Reklamların ardından Ferdi Tayfur'la programa devam ediyoruz. İnsan bazen her şeyi, kendini bile çok arar bu dünyada. Aslında sadece birini değil, asıl kaybettiği o eski neşesini, o eski günlerini arar, yani kendini arar. Sonra ararken bir etrafına bakar, her şey yerli yerindedir. Ama bir tek o eksiktir. Hani bir söz var ya, düne kadar hep yanımdaydı diye başlayan böyle. Aslında bir söz değil, sürekli bizim kurduğumuz bir cümle bu. İşte tam da öyle bir boşluk. Hala aklımızda, hala hayalinizde olan ama bir o kadar da uzakta kalanlar için gelsin bu şarkı. Ferdi Tayfur, sen neredesin, ben neredeyim diye soracak. Şimdi bu sorguyu verdiğiniz insanlara gelsin. Sen neredesin, ben neredeyim?

insan hisleri böyle yeni yeni kalbine konmaya başladığı o ilk anlarda genel olarak inkar eder. Hayır öyle bir şey yok der, sevmiyorum der, söyler de söyler. Ama işte ne kadar saklamaya çalışırsak çalışalım, gözlerimiz direkt o hislerimizi, hani dedikleri gibi kalbimizin aynası olduğu için hisleri ele verir. O içindeki fırtınayı zaten durduramazsın. Ne cümlelerin saklayabilir o sevgiyi, ne gurur, ne herhangi bir inatçılık. Öyle bir şey yok. Saklayamazsın çünkü gözler dediğimiz gibi ele verir. İnsan en çok kendini kandırır zaten. Kendini kandırdıktan sonra da diğerlerini kandırmak kolaydır. Yok bir şey dersin. Sevmiyorum dersin, mutsuz değilim dersin, iyiyim dersin. Ama derken bile her şeyi eline verir. Ferdi Tayfur saklama sevdiğin diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle baş başa bırakıyorum. Mersin FM radyolarınızda sizlerle Ferdi Tayfur saklama sevdiğini diyecek.

insan bazen ne kadar kaçarsa kaçsın, ne kadar bitti ya, kapandı o defter deyip kendisini kandırmaya çalışırsa çalışsın, kalbinin attığı yere geri döner. Gözler inat eder ama o içteki ses hep aynı şeyi söyler. Ne yaparsan yap, yine buradasın. Tam da az önceki o inatçı hallerin üzerine gelsin bu şarkı. Kaçabildiğin kadar kaç diyenlere, er ya da geç o yollardan geri dönüleceğine emin olanlar için gelsin. Hani bu arabeskten biraz bağımsız olacak ama Barış Manço'nun Gibi Gibi şarkısı var ya, sen de biraz naz ediyorsun ama yine de bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi diye. İşte Cengiz Kurtoğlu da bahse girerim, sen beni seviyorsun diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek. Eğer varsa hala hislerini tutan, yani 3 tane şarkı gerçekten bir araya geldi resmen. Ferdi Tayfur söyledi, Cengiz Kurtoğlu söyledi, yetmez diye bir de Barış Manço'dan alıntı yaptık. O yüzden hani hala radyoları başında bizi dinleyip de sevdiğine seni seviyorum diyemeyen varsa açsın bir telefon söylesin, seni seviyorum desin. Ya da hala söyleyemediğini fark edenler de bu şarkıları atsınlar. Belki itiraf için güzel bir zaman dilimi olur. Neyse, lafı fazla uzatmayalım. Cengiz Kurtoğlu bahse girerim diyecek. Şimdi bu güzel şarkı radyolarınıza ses verecek. Müzik

Evet, seven sevdiğine, sevdiğini itiraf ettiyse artık hayatın biraz daha acı taraflarına bakma sırası geldi. Bazen tüm dünya sanki üstünüze yürüyormuş gibi hissedersiniz. Bütün dertler üst üste biner. Omuzlarınız artık hiçbir yükü, bir kuş tüyünü bile taşıyamayacak kadar yorgun olur. Ama yine de sen yürümeye çalışırsın bir şekilde. Hayat denen bu yolculukta ilerlemeye devam edersin. Mecburiyetten de olsa hayatını yormayan, yıpratmayan köşesini ararsın. Ya da seni yıpratmayacak birine sığınırsın. Ama bazen o kişi de seni güvensiz çıkarır. Bulamazsın. İşte tam da o demlerdeyiz şimdi. O isyanla sitemin ama bir o kadar da kadere boyun büküşün en derin hali bu şarkı. Cengiz Kurtoğlu ağlatacak.

0: beni mi buldun diyecek. Başka kulun yok mu tanrım diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum Mersin FM 104.6 frekansında. Cengiz Kurtoğlu ağlatacak beni mi buldun diyecek.
1: Babalar Mestani Mersin FM 104.6.

0: sevgiler, kıymetli dostlarım. Boğaz'ın incisi Emirgan Köşen Restoran'da hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı...
1: Cengiz Kurtoğlu ağlatacak beni mi buldun dedi Taverna'nın babasıyla başladık bu Taverna resitaline. Şimdi Arif Susam'la devam ediyoruz. Ya gerçekten babalar resitalinde Taverna çalmayı çok seviyorum. Sanki böyle Taverna olmayınca o program olmuyormuş gibi. Bir Taverna iki Müslüm Gürses. Ama bugün de Müslüm Gürses yok ya. Neyse sırayı da ekleyelim. Benim şimdi fark etmem.

0: Vermeyen her zalim için gelsin bu şarkı. Arif Susam beni mi buldun diye hesap soruyor şimdi radyolarınızda. Bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.
1: Evet, saygıdeğer kıymetli dostlarım. Boğaz'ın incisi Emirgan Köşen Restoran'da hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

kimse şu an sevdiği insanla bir gün ayrılabileceğini düşünmez. Ya da şu an ayrı olduğu insanla o sevdiği dakikalarda ayrı düşebileceğini düşünmedi. Ne dostuyla, ne sevgilisiyle, ne eşiyle, ne dostuyla. O yüzden şimdi soruyor Arif Susam. Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız? Geçip giden yılların ardından bakacağız diye. Böyle ayrılık olmaz diye isyan

0: Basically.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programının bugünlük de sonuna geldik. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca sizlerle arabeskin en baba seslerinden resteller dinliyoruz. Günün son resteli Müslüm Baba'dan gelecek. Kadehinde zehir olsa doldur içerim diyecek. Yani sevgiyi de gerçekten çok güzel anlatmış Müslüm Baba. Zaten her şarkısında çok özel anlatıyor sevgiyi, sevilmeyi, sevmeyi ama özellikle de. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. Yarın yine, yok yarın değil, yarın pazar. Pazar hariç her gün radyodayız, sıkıntı yok. Müslüm Gürses kadehinde zehir olsa diyecek. Ya tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Kadehinde zehir olsa.

0: Balar ve Stanley sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımı.

0: bakımları, bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
7: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan,

0: 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.

0: 0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38. hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina.

0: Sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Yalnızlık Allah'a mahsus. Benim ne hattım? Ona gitsen, şuna gitsen. Kim ağlar benim yerime? Kim yanar? Kim?

0: İşte o kadar.
1: Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış, ha yokmuş.

Yeni parti lideri Özgür Özel, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Özel, yeni partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız. Bu yolda pusulamız ve tek güvencemiz milletimizdir, dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kod yasa teklifinde sona gelindi. Teklifin pazartesi günü meclis başkanlığına sunulması beklenirken siyasi partilerle yürütülen temaslarda düzenlemenin meclis tatile girmeden çıkarılması yönünde önemli ölçüde mutabakat sağlandı. Teklifin en geç Ağustos ortasına kadar yasalaştırılması hedefleniyor. Meclise sunulan kanun teklifiyle yeni bir bakanlık kurulması öngörüldü. Teklif yasalaşırsa Türkiye'de 18. bakanlık Çocuk Bakanlığı olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetler bürosunda zaman aşımına uğramamış yaklaşık 680 dosyanın incelendiğini, bugüne kadar 28 dosyanın aydınlatıldığını söyledi. Gürlek, Uğur Mumcu, Çetin Emeç ve Bahriye Üçok dosyalarının da yeniden ele alındığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve beraberindeki heyet Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Guterres, 17 yıl aradan sonra Şam'ı ziyaret eden ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelen gazeteciler, basında sansürün kaldırılışının 118. yıl dönümünde bir araya geldi. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe yaptığı konuşmada, mesleğin alkış almak için değil, her koşulda gerçeği ortaya çıkarmak adına yapıldığını söyledi. Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri vatandaşların güvenliği ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bilgilendirme çalışmasında dolandırıcılık yöntemleri ve bu yöntemlere karşı alınabilecek tedbirler hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre 2026'nın ilk yarısında 807.114 ton turunçgil ihraç edildi. Sektörün ihracat geliri geçen yılın aynı dönemine göre artarak 911.035.000 dolara ulaştı. En fazla dış satımı yapılan ürünse 532.309.000 dolarla mandalina oldu. Mersin'in Erdem

Ali ilçesinde sahil bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda zanlılardan bazıları otomobille kaçarken yakalandı. Çok sayıda çalıntı para, altın, cep telefonu ve çeşitli eşyalar ele geçirildi ve sahiplerine teslim edildi. Mersin'de jandarma ekipleri

Gözaltına alınan şüphelilerden 27'si tutuklandı, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Mersin İdman Yurdu'nda beklenen değişim gerçekleşti. Kulübün olağan genel kurulu Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Kongrede avukat Murat Altındere oy birliğiyle kulübün yeni başkanı seçildi. Basketbolun yaşayan efsanesi LeBron James'in NBA'deki yeni takımı belli oldu. Los Angeles Lakers'tan ayrılan 41 yaşındaki ABD'li yıldız gelecek sezondan itibaren Philadelphia forması giyeceğini açıkladı. LeBron James böylece milli basketbolcu Adem Bonay'la da takım arkadaşı olacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Anne, anne, ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı ağlıyor anne. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldun bana, sahip çıktın. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.
1: Ölmedim anne. Ölmedim anne. Kahve kurşun.
2: Mersin efendim.

0: da gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TIMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
7: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
10: balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: kapında. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz eşya nokta com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555-671-1199. 0555-671-1199.
5: Su hayattır. Su hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

yakmış bedenlerine, kahredip durmuşlar kaderlerine. İsyanım, feryadım, yaşarken ölenler için feryadım.

olacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et suçunu, senin de var hataların. Çalmıştı kapıyı o hain zalim.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 45 90.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika.

0: Burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğun mağaz son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: bizde.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğun mağa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.

0: Reklam tanıtır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift sıfır.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyo'nun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Geldi yine geldi. Radyonun delisi geldi efendim. Bendeniz Fırat. Fırat Adamar'da Ankara programını her zaman olduğu gibi başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 2 saat boyunca saatler 22 gösterince edeyim. Sizlerle birlikte olacağız bu frekansta. Öncelikle radyonun başında bizleri dinleyen, sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize hayırlı akşamlar dileklerimizi gönderelim. Çalışanlarımıza, mesai olanlara kolay gelsin diyoruz. Güzel şarkımızla. Yalnız ben bu şarkıyı çalmayacaktım. Bu şarkı nereden çıktı? Alakasız bir şey var ya. Araya kaynamış. Neyse değiştirelim. Çalmayacağım ben bu şarkıyı. Tarzımız değil abi. Çalmayacağım ya, Allah Allah.
3: Ne oldu da birden ben senden...
2: Şimdi güzel bir şarkı da startımızı vereceğiz. Linet. Yasaklamadın mı diyecek.
3: İlk günkü heyecan.
2: Bu güzel şarkımızı şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya başlayabilirsiniz.

0: başlaması ile bitmesi bir oldu şarkının. 2 dakika 35 saniye olursa anca öyle. Şimdi biz alışmışız 5-6 dakikalık şarkılar çalmaya. Bize kısa geldi ama şarkı güzel. Linnet'in yeni şarkısı. Yani çıktı çıkalı indirmiştik aslında. Arşivimizde vardı da. Ne zamandan beri bekliyor çalınmayı. Bugüne kısmetmiş ya. Evet, devam ediyoruz sevgili dostlar birlikteliğimize. Arif Susam alacak sırayı. Bakalım gelen mesajlarımıza. Merhabalar Fırat abi. Mersin Büyükşehir ilaçlama biriminden Kıvanç ben. Öncelikle sevgili eşim Terzi Canan Göktaş'a kolaylıklar, bol kazançlar diliyorum. Tüm ilaçlama arkadaşlarıma ve Gazi Mahallesi'nde ilaçlama yapan İbo'ya gelsin sıradaki şarkı demiş sevgili kardeşimiz. Kıvanç'a buradan selamlarımızı gönderelim. İbo da dinliyordur inşallah. İbo, artık biliyorsun canım ya, adresi verdirtme bana tekrar tekrar. Bizim sokağa biraz torpilli, torpilli yani, tamam mı? Abi balkona çıkıyoruz. Oturuyorum. Ya bakıyorum sabah bir kalkıyorum, her tarafım şişmiş kabarmış yani, sivrisinekler. Az biraz torpil geç İbo. Şaka bir tarafa, tüm Mersin Büyükşehir ilaçlama ekibine buradan kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Selam Fırat, sıradaki şarkı Kadir İbili'den babası Bediran İbili'ye gelsin. İyi yayınlar, kolay gelsin demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Fırat abim, ben Derya Öz. Sıradaki şarkılar hayatımın anlamı olan eşim Kürşet Öz'e armağan olsun. Sen benim hayata tutunma sebebim, yarınlarıma olan inancımsın diyerek mesajını noktalamış. Şimdi var ya, çok güzel bir şarkı gelecek Arif Susam'dan. Acırım sana diyecek. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbiden'e göre değil. Harbiden.

Acırım sevgilim, acırım sana. Yanarım sevgilim, yanarım sana. Ağrı susam sizlerle sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Bir tüdanla yapalım var ya. Güzel bir şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağız.

Bakalım mesajlarımızı paylaşmaya devam edelim. Canım eşim ve ben Anamur'dan Aybar. Sıradaki şarkı canım babam Yaşar Armut'a ve arkadaşları Ahmet Kaya, Emin Meral, Mahir Bayram, İsmail Eker, Deniz Gündoğmuş ve Fırat abi sana gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Sen bizim en büyük şansımızsın. Seni çok seviyoruz aşkım. İyi yayınlar diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. İyi yayınlar. Şahabi ben Mutlan Leyla Çalışkan. Sıradaki aşk şarkıları canıma can olan eşim Mustafa Çalışkan'a gelsin demiş. Sevgilim sen benim her şeyimsin diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Aslan Parçası kardeşim. Canım Recai Söze'ye gelsin. Seni çok seviyorum demiş Kazım Çevik mesajında.

Canımdan can ise ömrümden ömür. Canya sizlerle buluşun sevgili dostlar. Devam ediyoruz birliklerimize. Şöyle bir şarkı Mert Gezer'den değerli dostları Mustafa Uysal Sarı İsa Uysal, Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söylemez, Mert Sevgi, Erdi Altıryaki, Mustafa Can Sabah, Tufan Cin, Hacı Veli Gezer için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. İyi yayınlar. Ben Hacı Veli Gezer, sıradaki şarkı Aslan abilerim Mert Gezer, Mert Sevgi, İbrahim Söylemez, Çağrı Yusuf Işık için Serdar Şeker, Osman Durmuş, Erdal Tiryaki ve kardeşim Mustafa Can Sabah için gelsin demiş. Hakan Gürses'le sizleri baş başa bırakalım. Aşk yarası diyecek. Sonrasında buradayız.

0: değil sevgilim, hemen sen unutma. Yokluğum bir ölüm, hasretim ecelim. Öldürür aşk yarası, öldürür aşk yarası.
1: Ya bu deli ne bağırıyor demeyin sakın ha. Adam deli zaten, radyonun delisi diyorlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Sibel Can gelecek şimdi. Fırat'ımı yayınlar, ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm, dayım İsmail Ekinci, Mustafa Asbaltun kardeşim, Doğan Demir Yılmaz, dostlarım Reşat Yüceler, Hakan Çetan, Nebi Kale, Semih Tekin, Cihan Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Can Yurt, Murat Ersin Barış, abilerim Şavker Ozan, Acun Karal ve Burak Temel için armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Evet, Sibel Can'la sizleri baş başa bırakacağım çünkü sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın efendim.

0: Baharat'la damardan kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
5: Türkiye Vestel'leniyor.
6: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika. Burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
7: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
8: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
9: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
10: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
11: Su hayattır. Su Hastanesi.
12: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
11: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.

0: 0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Programımızın ilk reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dinleyenler. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Aşkıma Armağan Olsun, Seni Çok Seviyorum demiş. Engin büyük diyerek mesajını sonlandırmış. İyi günler, mutlan selamlar. Sıradaki şarkılar Aslan oğlum, İlmi Durum ve Aslan kardeşi Ceylan Duran'a armağan olsun demişler. Merhabalar, Silifke'deki Recai kardeşime Ahmet'ten selamlar demiş dinleyicimiz. Yaşayan efsane, taverne müziğin babası Cengiz Kurtoğlu ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Mutlu ol yeter diyecek, sonrasında buradayız.

0: Orta selam, damara devam.
1: Yürübe, yürübe, Allah'ına kurban.
2: Mersin FM 104.6.

0: Brad yayında.
1: Eyvallah. Vallahi çok güzel bir şarkı dinledik. Şimdi bir güzel şarkı daha geliyor hemen ardına. Seni koparmışlar, hoyrat ele fırlatmışlar, adına türkü yakmışlar, hesabım var. İyi akşamlar abi, Mutan, Gülşem, Mülayim, dikenli yolların sonunda senin kokun varsa ben o yolu yorulmak için değil, sana varmak için yürüm ömrüm, eşim Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demiş. Merhaba, ben Erdem Kurt, Silifke'den. Silivke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt, Kürşat Çiftçioğlu'na ve Oktay Demirezen'e armağan olsun demiş. İyi akşamları yayınlar sevgilim. Recai Söze'ye bu akşam çalınacak olan tüm güzel şarkıları armağan etmek istiyorum demiş. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış.

0: darbe böyle hesabım var diyecek. Sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Haydi bakalım volümleri yükseltin. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim.
1: Aho, aho, aho. Ben ölüm, ben ölüm.
2: Ver coşkuyu kolonlara.

radyonuzda sizlerle sevgili dostlar devam ediyoruz Fırat'la Damar'dan Kalya programına. Geliyor var ya, geliyor. Geliyor var ya, bomba gibi şarkı. Vallahi var ya, bu şarkılar kolon patlatır abi. Silifke'de bulunan Can Koçak'tan Arif Aydın abime gelsin. Azer Bülbül'den Caney şarkısı demiş ama öncelikle şarkı çalmıyoruz arkadaşlar. Sadece sıradaki şarkıları istiyorsunuz ve az önce de çalmış olduğumuz Azer Bülbül şarkısı sizlere armağan olsun diyelim o zaman. Selam abi, ben Ferdi Zorbay, sıradaki şarkı Ömrümün Yarısına ve Canım Eşime Gamze Yeni'ye gelsin, seni çok seviyorum demiş. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elise Duru Çelik, sevdik şarkı Canım Babam Kadir Çelik'e gelsin demiş.

0: çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi o zaman. Sesi yüksel. Yazık oldu ömrüme. Bergen radyonuzda sizlerle sevgili dostlar, sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerden ayrılmayın.
1: Mersin FM.

çok özür dileyerek araya girmek zorundayız. Ayrıca şu anda radyonun başında direksiyon sallayarak sesimize kulak veren İlyas Bacanağımıza armağan olsun. Ümitsiz, gayesiz, Baldız İlke'ye armağan olsun. Ve canım aileme de armağan olsun o zaman. Bu güzel şarkı artık yapacak bir şey yok. Sırada bu vardı. Herkes kabulleniyor, siz de kabulleneceksiniz.

Şimdi reklamlar öncesindeki son şarkımız sevgili dostlar. Horan Baba gelecek. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt'a. Değerli can dostları İsmail Ekinci, Burak Temel, Mustafa Alpaltun, Emre Erdemir, Aslan kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Uğur'da Sertan Ünal, Veli Aslan, Mazhar Kör ve Yakup Karahan'a gelsin iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Arif Aydın'dan Çağla, Ömür Kara, Aysel Alışan için sıradaki

0: şarkı gelsin demiş dinleyicimiz. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim Fulet abi. Ben Ahmet Ankaral, sıradaki şarkıyı canım babam Acun Karal ve abilerim Şavker Ozan, Mehmet Ali Güçlü, Dura Sansay, Bekir Kayan, Ömür Kara, Doruk Üşenmez, Yılmaz Doğan, Ahmet Gökçe, Kürşet Öz, Yunus Emre Topyürek, Necati Yörük, Adnan Yörük ve sana armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz, benden de sizlere armağan olsun.
1: Senden istedim.
0: Ayrıca şu anda seyahat halinde olan, az önce dedim ya, canım aileme gelsin diye, canımdan çok sevdiğim eşim Zehra'ya gelsin diyelim. Böyle daha iyi oldu değil mi? Duyamamış az önce hanımefendi, kaçırmayız. Selamlarımızı gönderelim, iyi yolculuklar. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız.
1: Sana bağırdım.
0: Hiçbir yerler ayrılmayın. Son saatimize karşınızda olacağız arkadaşlar.

0: Damardan kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00. Çift sıfır.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 44.

0: 02-0542-144-02.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
4: Fırat

İlk saatimizi geride bıraktık sevgili dostlar. Son saatimizde karşınızdayız. İyi akşamlar Fırat abi. Ben Semra Serdar. Sıradaki parçayı Murat Serdar, Ersin Serdar ve kuzenlerime gelsin. Gökçe Zorba'ya gelsin. Seda Serdar, Seda Taş, Sevin Serdar için armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurhan Topçucu. Sıradaki şarkı sesini duymadan geçen her günün eksikliğini hissettiğim oğlum Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Ben Mutan Mustafa Zeyir. Sıradaki şarkılar öncelikle radyonuza armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca canımın işi Ayşegül'e ve dün doğum gününü kutlayan asil dostlarıma gelsin. Allah'a emanet olun demiş sevgili kardeşimiz. Tekrardan dinleyicimizin de doğum gününü kutlayalım. Güzel bir Müslüm Baba şarkısını kübariye yorumuyla dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Sonrasında buradayız.

0: Kesin efendim.
1: 104.6
2: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbedene göre değil, harbiden Arabesk.
3: Eyvallah.

0: Seven vefasızsa kader ne yapsın? Kibariye sizlerleri sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz Fırat'a Damardan Kalbe programını. Şimdi güzel bir Ümit Bezen şarkısı dinleteceğim sizlere. Kolay gelsin Fırat abi, yayınlarsadaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze için gelsin demiş. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar Fırat kardeşim, nasılsın, iyisin inşallah demişler, teşekkür ediyoruz. Ben Adana'dan Mithat, sıradaki en güzel şarkılar abi Mustafa Alpaltun, can dostları İsmail İkinci, Lokman Yeşil, Lütfaklı Yuntaş, kardeşleri Kürşat Öz, Hasan Hüseyin Deniz, Bayram Öztürk, Nazım Erten, Harun Can Yurt, Musa Askay için armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamları yayınlar, ben İrem Alpaltun, sıradaki şarkılar çok sevdiğim canım amcam Mustafa Alpaltun için armağan olsun demiş.
1: Karşılıksız sevmiş derinin tekim.
0: Sensiz geceler diyecek Ümit Bezen. Çok güzel bir şarkıdır. Volümleri yükseltin abi.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: sensiz gece.
1: Uzundur, bitmiyor sensiz geceler. Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor hızıyla. İyi akşamlar Fırat. Güzel insan sıradaki en güzel şarkılar. Canım oğlum, gözümün nuru, yakışıklı oğlum armağan olsun, sana gelsin demiş. Tüm değerli arkadaşlarına, radyomuzun çalışanlarına. Canım oğlum, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol demiş Müfide annemiz. Bir de video göndermiş. Ne güzel böyle aile sofrası. Selamlarımızı gönderelim kendilerine. İyi akşamlar abi, sıradaki bütün şarkılar ben Nisa'dan, kardeşim Suat ve Fuat'a armağan olsun demişler. İyi akşamlar, kolay gelsin. Fırat, sıradaki en güzel şarkılar yeğenim Recai Sözü için armağan olsun. Kendine çok iyi bak teyzen, müzeyyen, sakin, Ayta, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. İbrahim Tatlıses, Yakamoz diyecek, sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Güzel bir şarkı daha gelecek ardı ardına, sizlerle buluşmaya devam edecek bu frekansta.
2: Mersin FM 104.6.
3: Arabeskin atar da mı?

0: geride bıraktık sevgili dinleyenler. Şimdi reklamlar öncesindeki son şarkımız. Hasret nefesini nefesinde istiyorum diyecek. Güzel bir şarkıdır var ya.
1: Mersin efendim.
0: Canım annem Sema'ya çok çok sevgilerimle onu çok seviyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Ben Zeynep Alış sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim biricik oğlum Mert Alış'a armağan olsun seni çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Merhaba yayınlar, ben Mersin Büyükşehir Belediyesi ilaçlama biriminde çalışan İBO tüm mesai arkadaşlarımıza. Terzi Canan Göktaş'a, size ve tüm Gazi Mahallesi sakinlerine sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. İlaçlama çalışmalarımız itinayla yapılıyor demiş. Tabii ki öyledir. Vatandaşlarımız bu konuda hiç şüphesi olmasın. Bu arada ismim o gün buradan İBO'ya sesleniyorum. Asıl İBO odur. Kesin bilgidir. Yayalım demiş. Vallahi bir şey anlamadım İBO. İsmi o günmüş. Buradan İBO'ya sesleniyorum demiş. Asıl İBO odur. Kesin bilgi demiş sevgili kardeşimiz. O zaman o gün mü diyeceğiz sana yani? Bilmiyorum, daha önceki mesajda İBO'ya gelsin demişlerdi, o yüzden yani. Selamlarımızı gönderelim tüm Mersin Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekibine. Torpilini yaptın mı sevgili kardeşim? Torpil geçtin mi bizim sokağa? Selamlar, kolay gelsin tekrardan. İyi akşamlar, çalan tüm şarkılar canım sevgili Mıdır Poyraz'a armağan.

seninle her şeye varım diyerek mesajını sonlandırmış. Gel hadi, gel de tut ellerimi, ellerimi. Şarkımızla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimize karşınızda olacağız.

0: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
10: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
11: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
12: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı.

0: Randevu ve bilgi için 444 07 15.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat

Camlar sonrasında Fırat'ta Damardan Kalbe turumuz ile devam ediyor sevgili dostlar. Son yarım saatimize girdik. Artık son 23 dakikamız ortalama. Ve gelen mesajlarımız bayağı yoğunlukta. Artık şu dakika itibariyle mesaj göndermeyin arkadaşlar. Kalanları bu son şarkılarımızda bitirmeye çalışacağız. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı kalbimin en kıymetli yeri. Yol arkadaşım Aslan Eşim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok seviyorum demiş. Selam abi, yayınlar diyorum. Ben Sibel Yılmaz, Biricik anneme, Sema Yıldırım'a. Sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. En karanlık gecenin ardında güneş bizim için yeniden doğacak. Sıradaki şarkılar eşim Berkay Zabunoğlu için armağan olsun demişler. İyi akşamlar, ben Azra. Sıradaki şarkı Silifke'de bulunan dayım Mehmet Güney adına gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Ankara'yı geride bıraktık sevgili dostlar. Bir de Aydın Efendi Tayfur'u yapalım mı? Haydi o zaman Erdiciler. Geliyor var ya, geliyor. Allah Allah. Fırat Bey, Silifke'de bulunan oğlu Erdem Yerlikaya, değerli arkadaşları Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Ceylan Duran, Ahmet Kurt, Veli Ancelik, Muhammed Gültekin için sıradaki şarkılar gelsin demişler.
1: Nasıl da sevmiştim.
0: Seyhan Acar için sıradaki şarkılar. Sıradaki şarkı arkadaşım Mert Sevgi, Ali Duman, Yunus Armutlu ve Onur Marangoz'a gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Mehmet Acıkbay. Sıradaki şarkı Silifke'de olan Fuat ve Suat'a. Kerem Kaçar, Recai Sözay ve Sucan Şahin, Tarık Akan, Nazmi Ertem, Mert Kalli, Uğur Tazegül ve Duman Doğan'a gelsin demiş. Merhaba, iyi akşamlar. Söyledeki şarkı eşim Seyhan Acar için gelsin demiş.
1: Unutmam adını.
0: Ben Mustafa Yıldırım. Söyledeki şarkılar kardeşlerim Suat ve Fuat Tekir ikizleri armağan olsun demişler. Aydın Yelboğa, Abdurrahman Uygun, Sertan Beslenti, Kerem Kaçar, Onur Akın, Ahmet Çelik, Tarık Akan, Mehmet Duran, Duman Doğan için gelsin. Haydi o zaman gelsin.
1: Ömrümün mutluluğu.
0: Ömrümün mutluluk kaynağı sensin. Ömrümün mutluluk

Sarı Derdemiz Söyler Miydi Ferdi abimiz dedik ve Merit Tayfun'dan güzel bir şarkı sizlerle buluşturduk sevgili dostlar. Devam ediyoruz 12 şarkının sondan bir önceki. Nevin Doğanay, benim seni görmem lazım diyecek abi. Merhaba Fırat abi, yayınlar. Ben Ceyhun Ceylan, sevdiklerimizin kalbinde tutsaksak özgürlüğün canı cehenneme diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sıradaki şarkılar babam Bülent Ceylan, abim Arif Ceylan ve değerli dostu Osman Bıyıklı için gelsin demişler. Yeniler Sedek Şarkı Doruk Üşenmez'den kaydı değer dostları Ali Rıza Üşenmez, Mehmet Ali Güçler Erol Üşenmez, Cihan Çakı, Burak Çetinkaya, Acun Karal, Şavuk Erozan, Doğan Demir, Yılmaz Çağatay Topal, Durasan Say, Veli Kızılkaya, Bülent Saval, Cüneyt Dursun, Burak Temel, Özdeş Üşenmez, Ömür Kara, Seyfettin Tokmak, Metin Şahin ve Barbaros'a ve ayrıca da Sertan'a gelsin demişler. Selamünaleyküm abi, ben Sinop'ta çalışıyorum. İsmim Uğur. Tarsus'ta eşim Ayşenur Yalçın için selamlarımı gönderiyorum. Onu çok özledim. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Fırat abi yayınlar demiş. Eyvallah sevgili kardeşim. Sinop'a da selamlarımızı gönderelim sevgili dinleyicimize. Yayınlar kolay gelsin. Selamlar, hayırlı akşamlar. Şefkatle dinliyoruz demiş Fatma ablamız. Fatma ablamıza selamlarımızı gönderelim sevgili Ahmet abimizle beraber. Her daim 7/24 radyosu açık olan. Yani var ya, hiç kimse dinlemese bile iki tane dinleyicimiz kesin abi. Selamlarımızı gönderelim. Vallahi çok güzel bir aile. Çok severiz kendilerini. Nevin Doğanay, benim seni bulmam lazım. Benim seni görmem lazım diyecek. Sonrasında da son şarkımızla karşınızda olacağız arkadaşlar.

0: Mersin FM 104.6.
1: Unutulma.
2: Ve bu akşamın son şarkısı. Duyduğunuz üzere Güçlü Soydemir'den gelecek sevgili dinleyenler. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkı Aslanım Mert Alıcım'a gelsin. Seni çok seviyorum. Abisinin gülü demiş dinleyicimiz.
3: Seni sevmek.
2: İyi akşamları yayınlar. Silifke'de bulunan canım oğlum Onur Kaan Karakuzu ve arkadaşlarına sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Seni çok seviyorum annem Uşak'tan sevgiler saygılar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Selam yayınlar, ben Mutan Yörükoğlu Salih Ece. Sıradaki şarkı dostlarım Şeymuz Gizci, Nebi Kalle, Ali Talil, Ali Bıçkı, Hakan Çetan, Mustafa Maras, Semih, Reşat Yüceler, Apotaş, Şevkan Sular, Okan Okay, Mesut Demir, Hasan Barış, Mustafa Çalışkan, Ali Teke ve tüm arkadaşları armağan olsun demişler. İyi akşamlar, ben Emin Songur, Suat Teker, Fuat Teker, Ahmet Dip, Umut Say, Hüseyin Akar için sıradaki şarkıları armağan etmek istiyorum. Yayınlar demiş dinleyicimiz, teşekkür ediyoruz.

son olarak Güçlü Soydemir, Sevmedim sizlerle buluşuyor sevgili dostlar. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Sürçülisan ettiysem bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın yine aynı saatte tekrardan 20'de saatler 20'yi gösterdiğinde tekrardan görüşünce hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun diyorum. Radyonuzun başında hiçbir yerlere ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşuyor.

çalışmaya devam edecek ve program tekrarlarımız gece yine sizlerle olacak. Haydi bakalım, hoşçakalın.

gerçeğimi bir sözüne bağlamıştım yar. Seviyorum demek sana ağır geldi yar. Sana bağlandım, sana kandım ömrümce. Sen bir kalemde silip attın boş yere. Benim gönlüm hep senindi, taşımadın ki. O sevdalı aşk masalı nereye gitti?

ne varsa içeride. Dışarısı gölgelik. Dünya gözlere perde. Bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim. Oraya demirledim. Sultanın geleceği sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

yeniden sevmeye gücüm yok bilesin. Umudum tek çaren sensin, geri dön. Bak bebeğin ağlıyor, o ağladıkça yüreğim yanıyor. Dayanamam, tahammül edemem sensiz.

0: Seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime. Sensiz yaşayamam sözüm geliyor.
1: Mersin FM 104.6.

bir yabancı gibi bakma yüzüme. Bir zaman sevdiğin o adam benim. Geçmişi bir düşün, dönüp maziye. Unuttum dediğin o adam benim. Bir heves sanıp da duygularımı, bir masal sanıp da umutlarımı, geriye verip de mektuplarımı, maziye gömdüğün o adam benim.

Ne kadar küçükmüş dünya dediğin, seni de soldurmuş gönül verdiğin. Bir zaman, bir zaman aşkı da gülüp geçtiğin, terk edip gittiğin o adam benim.

Boş sözlerle sarma gönül yaramı. Nasılsa ben aşkla açtım aramı. Bir çantaya koyup tüm hatıramı, geriye verdiğin o adam benim. Öyle uzak durma, yanıma yaklaş, tanıdık yüzüme bak yavaş yavaş. Bırak da süzülsün gözlerinden yaş. Bir zaman güldüğün o adam benim. Maziye gömdüğün o adam benim. Terk edip gittiğin

kapattık. Sade bir törenle bir yüzük taktık. Düğün günümüze az kaldı derken, ne bilirdim böyle ayrılacaktık. Mutluluğa doğru bir adım attık. Sade bir törenle bir yüzük taktık. Düğün günümüze az kaldı derken.

konuşmalı. Sakın, sakın arama beni. Unut, öl, gitti de. Bu aşk yaşanmadı farz et. Rüyaymış, uyandım de. Bozma bu sessizliği, sonu yok aşkımızın. Bırak, yaşandı ve bitti de. Yaşandı ve bitti de.

Şu şarkının girişine bir bakar mısınız ya? İnanılmaz bir girişi var. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak ama bir de mesajım var. Onu paylaşacağım sizlerle. Mersin FM iyi yayınlar. Ben Tepeköy'den Nurullah. Şeftali para edecek de. Güzün tatile gideceğiz. Hayaliyle sıcağın alnında eridik bittik. Siz şimdi bize güzel bir şarkı armağan edin. Şeftali olunca. Radyoya kasayla şeftali göndermeyen ne olsun demişler. Zaten kasa ancak bize yeter. Bakın çok kalabalığız. Başka türlüsü kesmez söyleyeyim. Bu güzel şarkımız sizlere armağan olsun o zaman. Kolaylıklar diliyorum. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Selin yayında. Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtar. 0538 988 30

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

0: Ben senin uğruna koşardım kurşuna. Kurşunu sen sıktın dertli başıma, eyvah eyvah. Derviş sizlerle radyonuzdaydı. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkılarınızı eşim Faruk'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Yerimden yanıyorum ben bu defa başka. Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakıyorum. Yalnızca Sitem Sezen Aksu sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Kilitledin ya, kilitledin gönlü. Hayal bile kısır döngü. Geçirdim böyle ömür. Yazık ettim, derdindeyim. Yüreğime köz bıraktın. Silinmez bir iz bıraktın. İki yaşlı göz bıraktın. Tutamadım, derdindeyim. Şu feleğin işine bak. Senin için düşene bak. Sen gül oyna, neşene bak. Ben kederde, derdindeyim. Haberim yok yıl iklimden. Ayna korkuyor şeklinden.

0: değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimizi gönderiyorum. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Öyle bir yerdeyim ki Hubat ve Mehmet Erdem düeti sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988

Programımıza bir istek şarkıyla devam ediyoruz. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Bizim için İbrahim Tatlıses'ten Sözüm Yok Artık şarkısını çalabilir misiniz? Özellikle

0: özellikle dayım Tuncay'a armağan ediyorum demişler.
1: Bitti dediniz, oturup ağladım.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Size söylenecek,
0: size söylenecek sözüm yok artık. Ayrıca bu güzel şarkımızı şu an radyoların başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş olalım ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakalım.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Olsun kendisine. O eski aşkım diyeceğiz. Bir bıçak saplanır gördüğüm yerde. Kalbimde yaramı kanatır aşkım. Sizlere Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Ben o zaman ölürüm, Orhan Gencebay sizlerle.

0: sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Resitali başlıyor. Babalar Resitali, devam edecek.
2: Kısa bir aksaklık oldu, kusura bakmayın. Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali programıyla sizlerleyim. Ben sunucunuz Zeynep. Biraz kötü başladık programı, olsun, buna nazar boncuğumuz olsun diyorum. Şimdi çok yeni bir şarkı var. Yani aslında şarkı yeni değil ama tarzı yeni diyelim. Çoğu gitti azı kaldı diyecek Mahsun Kırmızıgül. Azer Baba'nın o güzel şarkısını Mahsun Kırmızıgül seslendirmiş. Gerçekten hareketli, güzel bir parça olmuş. Çoğu gitti azı kaldı diyecek Mahsun Kırmızıgül. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Azer Baba'nın o dertli sesinden değil ama Mahsun Kırmızıgül'ün yeni tarzıyla çoğu gitti azı kaldı dinledik. Şimdi de İbrahim Erkal'ın Sevme şarkısını seslendirecek Mahsun Kırmızıgül. Yine çok güzel bir parça olmuş. Yine çok güzel seslendirilmiş. Sevme sizlerle radyolarınıza ses veriyor. Bu şarkının ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine Babalar STL ile sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında olmaya devam edeceğim. Sizleri bu güzel parçayla baş başa bırakıyorum.

0: ve stadi,
1: babalar ve stadi
0: devam edecek,
1: devam edecek.
0: Babalar ve stadi,
1: babalar ve stadi
0: devam ediyor,
1: devam ediyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programıyla devam ediyoruz. Reklamların ardından Ferdi Tayfur'la programa devam ediyoruz. İnsan bazen her şeyi, kendini bile çok arar bu dünyada. Aslında sadece birini değil, asıl kaybettiği o eski neşesini, o eski günlerini arar. Yani kendini arar. Sonra ararken bir etrafına bakar, her şey yerli yerindedir. Ama bir tek o eksiktir. Hani bir söz var ya, düne kadar hep yanımdaydı diye başlayan böyle. Aslında bir söz değil, sürekli bizim kurduğumuz bir cümle bu. İşte tam da öyle bir boşluk. Hala aklımızda, hala hayalinizde olan ama bir o kadar da uzakta kalanlar için gelsin bu şarkı. Ferdi Tayfur, sen neredesin, ben neredeyim diye soracak. Şimdi bu sorguyu verdiğiniz insanlara gelsin. Sen neredesin, ben neredeyim?

insan hisleri böyle yeni yeni kalbine konmaya başladığı o ilk anlarda genel olarak inkar eder. Hayır öyle bir şey yok der, sevmiyorum der, söyler de söyler. Ama işte ne kadar saklamaya çalışırsak çalışalım, gözlerimiz direkt o hislerimizi, hani dedikleri gibi kalbimizin aynası olduğu için hisleri ele verir. O içindeki fırtınayı zaten durduramazsın. Ne cümlelerin saklayabilir o sevgiyi, ne gurur, ne herhangi bir inatçılık. Öyle bir şey yok. Saklayamazsın çünkü gözler dediğimiz gibi ele verir. İnsan en çok kendini kandırır zaten. Kendini kandırdıktan sonra da diğerlerini kandırmak kolaydır. Yok bir şey dersin. Sevmiyorum dersin. Mutsuz değilim dersin. İyiyim dersin. Ama derken bile her şeyi eline verir. Ferdi Tayfur saklama sevdiğin diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle baş başa bırakıyorum. Mersin FM radyolarınızı sizlerle Ferdi Tayfur saklama sevdiğini diyecek.

sen bazen ne kadar kaçarsa kaçsın, ne kadar bitti ya, kapandı o defter deyip kendisini kandırmaya çalışırsa çalışsın, kalbinin attığı yere geri döner. Gözler inat eder ama o içteki ses hep aynı şeyi söyler. Ne yaparsan yap yine buradasın. Tam da az önceki o inatçı hallerin üzerine gelsin bu şarkı. Kaçabildiğin kadar kaç diyenlere, er ya da geç o yollardan geri dönüleceğine emin olanlar için gelsin. Hani bu arabeskten biraz bağımsız olacak ama Barış Manço'nun Gibi Gibi şarkısı var ya, sen de biraz naz ediyorsun ama yine de bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi diye. İşte Cengiz Kurtoğlu da bahse girerim, sen beni seviyorsun diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek. Eğer varsa hala hislerini tutan, yani 3 tane şarkı gerçekten bir araya geldi resmen. Ferdi Tayfur söyledi, Cengiz Kurtoğlu söyledi, yetmez diye bir de Barış Manço'dan alıntı yaptık. O yüzden hani hala radyoları başında bizi dinleyip de

sevdiğine seni seviyorum diyemeyen varsa açsın bir telefon söylesin seni seviyorum desin. Ya da hala söyleyemediğini fark edenler de bu şarkıları atsınlar. Belki itiraf için güzel bir zaman dilimi olur. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Cengiz Kurtoğlu bahse girerim diyecek. Şimdi bu güzel şarkı radyolarınıza ses verecek.

0: Evet, seven sevdiğine sevdiğini itiraf ettiyse artık hayatın biraz daha acı taraflarına bakma sırası geldi. Bazen tüm dünya sanki üstünüze yürüyormuş gibi hissedersiniz. Bütün dertler üst üste biner. Omuzlarınız artık hiçbir yükü, bir kuş tüyünü bile taşıyamayacak kadar yorgun olur. Ama yine de sen yürümeye çalışırsın bir şekilde. Hayat denen bu yolculukta ilerlemeye devam edersin. Mecburiyetten de olsa hayatını yormayan, yıpratmayan köşesini ararsın. Ya da seni yıpratmayacak birine sığınırsın. Ama bazen o kişi de seni güvensiz çıkarır. Bulamazsın. İşte tam da o demlerdeyiz şimdi. O isyanla sitemin ama bir o kadar da kadere boyun büküşün en derin hali bu şarkı. Cengiz Kurtoğlu ağlatacak beni mi buldun diyecek. Başka kulun yok mu tanrım diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum Mersin FM 104.6 frekansında. Cengiz Kurtoğlu ağlatacak beni mi buldun diyecek.
1: Babalar Mestani Mersin FM 104.6.
2: Başka kulun yok mu tanrım dünya?

0: Saygıdeğer kıymetli dostlarım, Boğaz'ın incisi Emirgan Köşen Restoran'da hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı...
1: Cengiz Kurtoğlu ağlatacak beni mi buldun dedi Taverna'nın babasıyla başladık bu Taverna Restoran'a. Şimdi Arif Susam'la devam ediyoruz. Ya gerçekten babalar restoranında Taverna çalmayı çok seviyorum. Sanki böyle Taverna olmayınca o program olmuyormuş gibi. Bir Taverna iki Müslüm Gürses. Ama bugün de Müslüm Gürses yok ya. Neyse sıraya o da ekleyelim. Benim şimdi fark etmem. Olay bu sence... Arif Susam, ağlatacak beni mi buldun diye sorgulayan Cengiz Kurtoğlu'nun ardından beni mi buldun diyecek. Hasreti yaşatıp derdi atacak, resmine bakarken gözün dolacak. Seni çok severken, yalnız kalacak birini ararken beni mi buldun diye hesap soruyor. Seni çok severken, yalnız kalacak birini ararken beni mi buldun? Ne güzel sözlemiş gerçekten. Sevginize karşılık vermeyen her zalim için gelsin bu şarkı. Arif Susam beni mi buldun diye hesap soruyor şimdi radyolarınızda. Bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.
0: Evet saygıdeğer kıymetli dostlarım. Boğaz'ın incisi Emirgan Köşen Restoran'da hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

kimse şu an sevdiği insanla bir gün ayrılabileceğini düşünmez. Ya da şu an ayrı olduğu insanla o sevdiği dakikalarda ayrı düşebileceğini düşünmedi. Ne dostuyla, ne sevgilisiyle, ne eşiyle, ne dostuyla. O yüzden şimdi soruyor Arif Susam. Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız? Geçip giden yılların ardından bakacağız diye. Böyle ayrılık olmaz diye isyan edecek Arif Susam. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle radyolarınıza ses veriyor.

0: ستایی.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programının bugünlük de sonuna geldik. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca sizlerle arabeskin en baba seslerinden resteller dinliyoruz. Günün son resteli Müslüm Baba'dan gelecek. Kadehinde zehir olsa doldur içerim diyecek. Yani sevgiyi de gerçekten çok güzel anlatmış Müslüm Baba. Zaten her şarkısında çok özel anlatıyor sevgiyi, sevilmeyi, sevmeyi ama özellikle de. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. Yarın pazar. Pazar hariç her gün radyodayız, sıkıntı yok. Müslüm Gürses kadehinde zehir olsa diyecek. Ya tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Kadehinde zehir olsa.